0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.